0: Uyan şimdi.
1: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.99 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstüne.

0: Numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota Prius ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Mercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trendyol.

0: Tamamla.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde, İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL.

0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
5: Evinize en uygun tüller.
6: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
5: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

İster evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nisan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Arif Güven Showtime.
1: Bayanlar, baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre cillop gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
2: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
1: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
3: Bayanlar, baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven

0: Sen de bayanlar baylar.
1: Bayanlar baylar.
0: Radyonuzun sesini açık biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında. Sevgili dinleyenler, bu kadar şaşaya gerek yok. Hakikaten söylüyorum. Şöyle özetleyebiliriz. Bazen söylüyorum. Kurban olduklarım, akıldan fikirden uzak radyo programı Arif Güven Showtime. Hepiniz hoş geldiniz. Valla. Ve bu sabah bir kez daha fark ettim ki bu radyo programı hakikaten söylüyorum. Babacım bana çekmiş ya. Afyon patlamamış. Biraz da böyle içim yapmış. Sevgili dinleyenler. Valla bak bu sabah böyle bir şey yaptım. Suyu çiğneyerek içtim yani. Bu sebepten dolayı diyorum ya. Akıldan fikirden uzak radyo programı. Evet abi. Çiçeğim dur. Kurban olurum. Boş ver beni, sizi soralım. Sevgili dinleyenler, iyi misiniz? Daha iyi misiniz? Genelde bayramlarda öyle olur ya. 40 yılda bir denk geldiğin akrabalarınla konuşacak hiçbir şeyin yoktur. Nasılsın? İyiyim. Daha nasılsın? Vallahi daha iyiyim. Yani ne diyeyim? Çiçeğim. Umarım iyisiniz. Şaka bir yana, hakikaten söylüyorum. Umarım keyiflisiniz. Kurban olduğum, bugün de buradayız. Malum memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Gezegende ne oluyor, ne bitiyor? Elbette kendimize penceremizden bakarak sevgili dinleyenler kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Şimdi biliyorsunuz ki programın çok başındayken söylenmesi gerekenler elbette belli. Şöyle bir teşekkürname kısmını aradan çıkartalım canım kardeşim. Dinlemek için bugün de elbette Arif Güven Showtime'ı tercih eden güzel insanlar hepiniz. Hoş geldiniz. Hep söylüyorum, şimdiye kadar dinlediğiniz radyo show programlarına canım kardeşim benzemiyor. Hatta itiraf etmek gerekirse bu yaptığım iş, bu program yavrum bir radyo programına bile benzemiyor yani. Bu sebepten dolayı ara ara hatırlatacağım. Sevgili dinleyenler, bu bir radyo programıdır diyeceğim. Niye? Başka bir halt zannetmeyin diye. Velhasıl hoş geldiniz. Sondracıma bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Titem, çok paralar kazandığınız keyifli günlerden birisi olsun. Seyir halinde olanlara söyleyeceklerimiz elbette belli. Yavrum kazasız, belasız, cezasız yolculuklar, kurban olduğum. Geç olsun, güç olmasın dediklerimize ne olsun? Başka. Çiçeğim. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarına, çiftçiye, emekliye, ev hanımına. Oğlu Marif Güven, bak ben de seni dinliyorum diyen herkese. Ve elbette tabii ki de klavye kahramanı arkadaşlarımıza çok teşekkürler gençler. Malum bu anonsun hemen sonrasında şöyle bir yoklama zamanı. 0530-071-4355. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bir kez daha söylüyorum. 0530-071-4355. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Çiçeğim yazınız, yollayız. Bakalım arkadaşlarımız nerede? Nerelerden ne selamlarımız var ki mesajlar gelmeye başlamış. Hatta bir şey söyleyeceğim. Bugün şöyle bir mesajlara bakıyorum. Babacığım online alışveriş uygulama mesajı da gelmiş benim WhatsApp'a. Ve diyor ki bak şimdi mesajı aynen okuyorum. 3 kere 1000 liralık alışveriş yaptığımızda sevgili dinleyenler 300 TL indirim varmış. Dedim ben 3 kere 1000 liralık alışveriş yapabilsem senin bana verdiğin bu 300 TL'ye bakar mıyım ya bu ya? Vallahi velhasıl bakacağız. Ne oluyor ne bitiyor? Kurban olduğum, bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Biz de bir afyonu patlatalım, tam anlamıyla kendimize gelelim. Sevgili dinleyenler biliyorsunuz yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı diyoruz. Yıllardır ne yaptığımız konusunda hiçbir fikrimiz yok. Bazen ben bunu dile getiriyorum. Hakikaten söyleyeyim, siz de sormuyorsunuz. İçinizden biri çıksa dese ki birader sen ne yapıyorsun orada dese. Ben de duracağım, belki kendimi sorgulayacağım. Diyeceğim ki oğlum Arif Güven hakikaten sen ne yapıyorsun? Ama hiç kimse bir şey sormadığı için ben de yıllardır bu radyo programını yapmaya devam ediyorum. Bizim durumumuz bu. Bazen formatı soruyorlar. Abi nasıl program yapıyorsun? Yavrum işin özü bu. Bak dinleyiciler alıştı. Ben manyak konuşuyorum sağ olsun. Dinleyenlerimizde itiraz etmeden itinayla her gün dinliyor.
2: Arif abi. Ağunos geri dönüşüm olarak her gün seni dinlemekteyiz. Şu ses kaydını dinle, bir yayınla. Kurbanın olam da.
3: Selam Arif. Devşehir'den selamlar. Takipteyiz.
4: 44 Ali Bobeski'den seni dinliyoruz Arif Güven. Kepçe operatörleri olarak.
5: Arif Güven.
4: Kolay gelsin başkan.
6: Selam Arif. Antakya'dan Oktay. Evden işe gitmeye çalışıyorum ama arabadan yenisim yok. Hepsini dinlemek istiyorum.
7: Selam Arif. Lüleburgaz'dan selamlar. Her zaman yanındayız. Gözüm.
8: Selam Arif. İşe yeni geldim.
1: Bu arada annem seni dinlememi yasakladı. Beni bozuyormuşsun.

0: Malum bir dönüş canım kardeşim. İşler sarpa sardığında Arif Güven Showtime elbette radyonuzda. Gerçi bu şeye benziyor ya. Bir dönem çok popülerdi, bilenler mutlaka biliyorlar. Umumi tuvaletlerde canım kardeşim kapı arkası yazıları vardı. Tekerleme gibi olurdu. Bizim bu slogan da ona benziyor. Vay be. Yazı yazma helaya, başın girer belaya, götürürler merkeze, öptürürler herkese. Bir de atışma gibi oluyordu. Vallahi ozanların atışması gibi olurdu. Birisi böyle bir şey yazdıysa hemen altına, yan tarafına başka biri daha eklerdi işte. Yani yazı yazma diyorsun, sen neden yazıyorsun? Merkezde olanları sen nereden biliyorsun gibi. Ona benzedi. Çiçeğim dur şimdi. 0530 071 43 55 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Canım kardeşim, bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram adresimiz tabii ki de belli. Programımızın adıyla bizi bulabiliyorsunuz. Neydi ya, bugün böyle bir haber geldi. Daha doğrusu karşımıza çıktı. Ben hiç tanımam, kimdir nedir ne değildir bilmiyorum ama oyuncu Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat henüz doğmamış bebekleri için Instagram hesabı açmışlar. Bir fotoğrafa baktım, hakikaten açmışlar. Ve takip edenler de var. Gülmeyin. Doğmamış bebeğim belki de içinizdeki birçok insandan daha çok takipçisi var şu anda. Yani. Vay be. Yavrum, doğmamış bebeğe hesap açmak nedir ya? Gerçi hoş, bunu konuştuk. Bana Amerikan şey mi? Amerikan Cooker'dan mı gelmişti? Ne? Bir köpekten arkadaşlık isteği geldi. İspanyol. İspanyol Cooker bana arkadaşlık isteği yollamış. Dedim oğlum, listemde bir tane İspanyol kız yok. Vallahi. Şimdi ne diyorum? Evet abi, aynı zamanda bizi canım kardeşim eski ismiyle Twitter, yeni ismiyle X'ten takip etmek isteyen dostlarımız varsa adres belli, yerimiz belli. Tarif Güven. Başlayalım mı başlayalım? Manavgat burada, patron yaz yoklamaya. Eyvallah canım kardeşim, Antalya selam olsun. Sidi Hastanesi'nden selamlarımız var. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Keşan burada abi. Mardin burada. İzmir merkez burada. Çanakkale Biga selam olsun. İnegöl'den selamlar abi. Reis yaz yoklamaya. Nazilli burası. Londra selam. Hamburg selam. Bütün grubeçilere selam olsun. Yozgat burada abi. Bilecik'ten selamlar. Yalova, Tokat, Bandırma, Antakya, Elbistan. Samsun, Bafra burada abi. Eyvallah kardeşim benim. Adıyaman'dan selam var. Ordu, Ünye burada abi. Baba eski burada. Erzincan, Eskişehir, Silifke, Mersin, Mut, Giresun. Yavru vatan Kıbrıs, Kahramanmaraş burada abi. Teşekkürler. Buyurun. Abim gelmiş, Bülent abim. Çok çok teşekkür ediyorum abim benim. Adıyaman'dan selamlar abi. Ah bir de kim olduğunuzu yazsanız çiçeğim. Merhabalar, merhaba. Tıkla bakayım şuna bir. Vallahi abi dövüşçü herhalde. Gladiator. Fight Club yazıyor fotoğrafının altında. Abiye sevgiler, abiye saygılar. Mesajını okurken ayağa kalktım, önümü ilkledim yani. Silifke demiş bak, Cem'miş adı da. Cem kardeş selam olsun. Şimdi sevgili dinleyenler, kurban olduklarım gidişat burada. Bakayım gidişat burada derken, ala burada diye böyle bir mesaj geldi de ikisini birleştirdim abi. Ala burada. Çok çok teşekkür ediyorum, sağ ol. Zeynep'im geldi. Yavrum memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Gezegende ne oluyor, ne bitiyor? Mümkün olduğu kadar elbette anlatmaya çalışacağız. Var mı baba bir dünya? Tey. Levkoşa'dan selamlar abi. Yaz yoklamaya patron. Burhaniye burada abi. Eyvallah kardeşim benim. Tolga'cığım teşekkürler. Alia burada abi. Eyvallah kardeş. Kargocu kardeşlere bir selam. Ne demek ya? Çalışan herkese söyledik program başındayken. Allah kolaylık versin. Ne yapalım öyle mi? Peki sevgili dinleyenler, biliyorsunuz ara ara elbette mesajlarınıza bakacağız. Ama aynı zamanda birazdan babacığım haber başlıkları geliyor.
1: Dün Giresun'daydım, bugün Trabzon'da. Ama değişmeyen tek şey sensin Arif abi.
2: Selam Arif, Fas'tan takipteyiz.
3: Yeni bölümler, yeni bir macera. Arif Güven, Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.
4: Arif Güven, sana kızıyorum. Ama seni dinlemekten vazgeçemiyorum. Çanakkale Çan'dan Kazlı alıyorum ben.
5: Adamsın Arif abi.
6: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
7: İçinden çıkamayacaksınız.
6: şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
7: Saygı mağazaları.
8: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trend Yol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Hemen Trend Yol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
9: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
10: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
11: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
12: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük.

0: Lık Katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0 335.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

Dediğimiz gibi ısınma turları geride kaldı. Artık ondan sonra babasına saatlere başlıyoruz. Hatta şöyle söyleyebilirim. Kurban olduklarım. Şu an itibariyle artık bir dahinin beyninde gezmeye hazır mısınız? Evet. Diyorum ama... Yavrum bugün vardı beyine zarar veren en kötü alışkanlıklar belirlenmiş. Kurban oldum. Sakın bunları yapmayın diyorlar. Buyurun akıl sağlığımızı korumak için, beyin sağlığımızı korumak için... Beyine en çok zarar veren kötü alışkanlıklar belirlendi. 1. Tek başına çok vakit geçirmek. 2. Güneşe yeteri kadar çıkmamak. Yeterince uyumamak. Sürekli stresli olmak. Aşırı yemek yemek. Yaptığım işten de darbe aldım çünkü yüksek sesle müzik dinlemek. Sağlık sorunlarını görmezden gelmek. Ve hareketsizlik. Dedik bunlar ne? Beyine zarar veren en kötü alışkanlıklar. Kurban olduklarım ben full çektim. Allah'a şükür maddelere bakıyorum ben fulledim abi. Çünkü bende hepsi var. Dolayısıyla da hakkınızı helal edin yani. Evet abi. Buyurunuz. Dediğimiz gibi bakanımızın böyle bir açıklaması var. Çoğu ülkeye göre durumumuz iyi demiş. Durumumuz derken herhalde vekillerden ve kendilerinden bahsediyorlar. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Bak bizdeki milletvekillerine vereceksin asgari ücreti. Bak o zaman senin benim hakkımı nasıl savunuyorlar, nasıl savunuyorlar. Bunlar oluyor. Malum aynı zamanda bakıyoruz. Diyoruz ki canım kardeşim peki dünyada neler oluyor? Dünyada işler nasıl ilerliyor? Bakın çok enteresan bir haber vereceğim şimdi size. O da şu. Avustralya'da canım kardeşim hikaye burada geçiyor. Avustralya'nın Yeni Güney Galler Eyaleti Ulaştırma Bakanından bahsediyorum. Hayran diye bir hanımefendi. Kendisi Avusturya'da Ulaştırma Bakanı. Şimdi şöyle bir şey olmuş. Ulaştırma Bakanı canım kardeşim öğle yemeğine makam arabasıyla gittiği için kamuoyundan özür dilemiş. Demişler ki bir dakika ya sen tamam Ulaştırma Bakanı olabilirsin ama sen bildiğin babacığım makam arabanla öğle yemeğine gidiyorsun. O da demiş ki doğru söylüyorsunuz çok demiş özür diliyorum. Ve özür diledikten sonra demiş ki 750 dolarlık maliyeti devlete geri ödeyeceğim demiş. İstifa etmeyi düşünmüyorum demiş ki bak sonrasında... Hiç kimse mükemmel değildir demiş kurban olduğum. Şimdi vatandaş diyor ki ya diyor tamam sen Ulaştırma Bakanı olabilirsin ama demiş öğle yemeği kardeşim bu öğle yemeği senin kendi keyfi şeyin. Ve sen demiş makam arabasıyla gidiyorsun. Kadıncağız özür dilemiş. Demiş ki tamam 750 dolarlık maliyeti demiş hemen ben devletime geri ödüyorum demiş. Ablama bak ne kadar mükemmel bir de şey demiş ya. Ya demiş hiç kimse mükemmel değildir hani affedin demiş yani. Dedim bak utanmaza bak utanmadan öğle yemeğine makam arabasıyla bir gitmiş. Ve demiş ki istifa etmeyi düşünmüyorum. Başka ülkede olsa kesin istifa ederdi görevinden affını dilerdi. Tevekkili bu abla hakikaten söylüyorum bu yaptığı siyaseti bu halka hükümete duyduğu saygıyı ne bileyim abi başka ülkede yapmaya çalışsa... Çok ülkede 24 saatte akıl hastanesinde bunu kapatırlar. Diyecek ki ya özür dilerim ben diyecek makam arabamla öğle yemeğine gittim. Tamam siz haklısınız özür diliyorum. 750 dolarlık diyor işte maliyeti de devletime ödeyeceğim falan dese. Valla bunu böyle bakan mı olur deyip 24 saat içinde herhalde akıl hastanesinde kapatırlardı yani. Bak bir de ne kadar güzel demiş ki hiç kimse mükemmel değildir demiş ya. Bir de diyor ki mükemmel değiliz diyor ya. Ablacığım sen daha ne istiyorsun kurban oluyorum ya. Sen mükemmelsin Allah. Vay be. Ya bizim okuduğumuz gibi bu haberleri sallıyorum bizim memlekette de ne bileyim.

0: Abi belli bir yetkiye sahip olan insanlar da kesin okuyorlardır değil mi? Kesin okuyorlardır, şey diyorlardır, saf lan bu falan diyorlardır yani. Oy, oy havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Anlatırım canım kardeşim, anlatırım.
1: Arif Güven, Güven Showtime.
2: Arif abi merhaba. Servis şoförü Gürkan ben. İşler tıkırında seni dinlemekteyiz. Selamlar sana. Servistekiler benim mesajını okuman için dört gözle bekliyor. Neredeyse inecekler. Canını yerim senin.
3: Arif Güven, Lavurgaz'dan Gelibolu'ya istikametim çok uzun, yolum çok uzun ama seninle yollar çok kısalıyor. Arif Güven, ha bir de unutmadan bir şey söyleyeyim. Trakya'da her yol Lavurgaz'dan geçer acı. Ama senin yolunu bir türlü göremiyoruz burada.
4: Selam Arif, şu anda evimden çıktım, hastaneye doğru gidiyorum, seni dinliyorum.
5: İbrahim Yavaş, Konya Beyşehir, Yeni Doğan. Daha sizleri dinlemekteyiz. Arif Güven Show'a merhaba.

0: hanımlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Buradayız sevgili dinleyenler. Şimdi tam anlamıyla bir komedi geliyor.

0: Niye böyle söylüyorum? Babacığım boş boşuna söylemiyoruz. Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memlekette bak neler oluyor, neler bitiyor. Sevgili dinleyenler, şimdi Esenler polisi Tuna Köprüsü'ne böyle bir işte kontrol yapıyorlar. Böyle bir denetim var. Dolayısıyla böyle bir sürücüyü, böyle bir arabayı durduruyorlar. Arabadaki sürücü Mustafa Y diye birisi. Kendisi işte hani ehliyet istiyorlar. Diyorlar ki ruhsatı da biz bir alalım. Durdurulan Mustafa Y kendisini komiser olarak tanıtıyor. Kimliğini de uzatıyor. Fakat bu arada şimdi bakıyor. Polis kontrol ediyor. Polis kimlikte şunun farkına varıyor. Diyor ki ya bir dakika ya burada diyor bu hani bir tuhaflık var diyor. Tuhaflık da şu. Polis kimliğinde başkomiser olarak yazılması gereken rütbenin başkomiser olarak yazıldığını fark ediyor. Polis diyor ki bir dakika ya. Malumunuz başkomiser yazılı. Yani i harfi olması gerekiyor. Ama abinin karta bakıyor ki onda başkomiser yazıyor. Yani polis kimliğinin sahte olduğu anlaşılan Mustafa Y yani başkomiser gözaltına alındı. Otomobilde iki sahte polis kimliğiyle başkomiser rütbesi takılı yelek de ele geçirilmiş. Tövbe estağfurullah ya. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesiyle tutuklanmış. Şimdi bununla ilgili böyle şöyle bir bilgi var canım kardeşim. Avukatlar der ki şimdi bilerek orada bir harf hatası var işte başkomiser yazmamış başkomiser yazmış. Diyorlar ki böyle olunca daha az ceza alıyormuşsun. Birebir kopyalayınca cezan artıyormuş. Nitelikli dolandırıcılık gibi işte böyle detayları varmış. Tevekkili abi herhalde bu sebepten dolayı ulan yakalanırsam daha az ceza alayım diye. Başkomiser yazmamış. Sahte başkomiser. Bu aklımıza şey getirdi hatırlıyor musunuz sevgili dinleyenler? Bak çok eski tarihte yaşanan ki bizim memlekette yaşanan böyle hikayelerden birisidir bu. Çiçeğim emekli olduktan sonra şimdi 3 tane böyle bir polis memuru emekli oluyorlar. Ve derler ki 1950'lerde işte Sirkeci bölgesinde geçiyor bu hikaye. Velhasıl bu 3 polis emekli oluyor. Diyorlar ki ya biz emekli olduk ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Böyle bir iş arayışı içerisine giriyorlar. Sonra bu arkadaş diyorlar ki ya biz hani mesleğimizin dışında başka bir şey bilmiyoruz ki. En iyi yaptığımız iş ne? Hangi işten emekli olduk? Diyorlar valla polislikten. E diyorlar o zaman hiç kafa yormayalım biz. Diyorlar ne yapalım? Şöyle bir şey yapalım. Diyorlar burada bak karakol yok. Biz diyorlar üçümüz bir araya gelelim buraya bir karakol kuralım. Bu hikayeyi biliyor musunuz? Hakikaten söylüyorum ben. Detaylı bir şekilde anlatırım bu hikayeyi. Şimdi bu başkomiserin de yakalıyor olması aklıma bunu getirdi. Vallahi söylüyorum. Aa bak haberi bulduk bile. Dur bir tık bakalım abi. 1950'lerde Sirkeci Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3 polis memuru emekli olunca ne yapacaklarını bilemediler. Yeni bir iş arayışına giren bu 3 arkadaş meslekleri dışında başka bir konuda tecrübeleri olmadığından en iyi bildikleri iş olan polislik üzerine kafa yormaya başladı. Böylece yıllarca görev yaptıkları İstanbul sokaklarında kendi karakollarını kurmaya karar veriyorlar. Çünkü madem polisiz emekli olduk. E biz diyorlar kendi karakolumuzu kuralım. Küçük Pazar semtinde bir bina kiralayıp bildiğin tabelacıya gitmişler. Demişler ki Küçük Pazar Karakolu yazılı böyle bir tabela siparişi vermişler. Bina bir karakolda olması gereken tüm detaylarla donatılmış. İşte masaları almışlar, sandalyeleri almışlar, daktilo, işte resmi evraklar. Ve kısa sürede her şey gerektiğini işte aratmayan bir karakola dönüşmüş. Oysa ki karakol çakma, sahte. Bu karakol sahte olmasına rağmen tıpkı gerçek bir karakol gibi olacakmış yavrum. Küçük Pazar Karakolu faaliyete geçmeye başlar. Sirkeci Emniyet Müdürü'ne yeni atanan amir de bu karakola gitmiş. Demiş ki hayırlısı olsun yani. Hani... Sahte karakola çiçeğim Emniyet Müdürü ziyarete gidiyor. Sonra işte Emniyet Müdürü bakıyor diyor ki sahte karakolda tabii Emniyet Müdürü bilmiyor sahte karakol olduğunu orada. Ya diyor işte kısayın diyor işte müdürüm diyorlar. Burada diyorlar böyle bir personel eksikliği var. Tamam diyor ben tamamlarım. Bu ziyaret sırasında eksik personel nedeniyle Emniyet Müdürü'nden kendilerine polis memuru atanmasını istemişler. Sahte karakoldan habersiz olan emniyet amiri gerçekten de bu sahte karakola 3 polis memuru daha atamış. Böylece karakolda hem gerçek hem sahte polisler hep birlikte görev yapmaya başlıyorlar. Yavrum bir şey söyleyeceğim yemin ediyorum bak filmini çekseler oturur izlerim abi. Peki diyorsun ki bu karakolun sahte olduğu nasıl anlaşılmış? pazar karakolunun hikayesi bir kış günü. Kömür dağıtımı ile fark ediliyor. Evet abi. Karakolların kışlık kömür ihtiyaçlarının dağıtımını bilen bir memur, küçük pazar karakolunda henüz kömür gitmediğini fark ediyor. Ancak bu karakol resmi karakol listesinde de bakıyorlar ki, aa böyle bir karakol yok. Şaşkınlık içinde karakolun varlığını sorgulayan memur durumu emniyet müdürünün araştırması için diyor ki, ya diyor müdürüm diyor, bir araştırın yani. Sonra bir bakıyorlar, diyorlar ki bir dakika ya. Sahte karakolu incelemeye alıyorlar. Ancak gerçek polislerin de görev yaptığı bu sahte karakol aslında gerçek bir karakol gibi bildiğin işliyormuş yani. Nasıl hikaye? Vallahi. Sonrasında itiraf ediyorlar. Diyorlar ki evet ya biz böyle bir şey yaptık yani. Üç tane kafadar polis bir araya geliyor. Düşün. Diyorlar ki biz buraya bir karakol açalım yani. Şimdi derler ki tabii seneler oldu, oldu bitti. Ve bu üç adamdan, bu üç kafadar işte kimse artık. Onlardan geriye kalan İstanbul'un sokaklarından birisine bu arkadaşların bir de biz ismini vermişiz yani. Buyurun. Boşuna demiyorum havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz buram buram memleket haberleri.
1: Arif Güven, Showtime.
2: Arif abi merhaba. Servis şoförü Gürkan ben. İşler tıkırında seni dinlemekteyiz. Selamlar sana. Servistekiler benim mesajını okuman için dört gözle bekliyor. Neredeyse inecekler. Canını yerim senin.
3: Arif Güven, Lüleburgaz'dan Gelibolu'ya İstikametim çok uzun, yolum çok uzun ama seninle yollar çok kısalıyor. Arif Güven. Hadi de unutmadan bir şey söyleyeyim. Trakya'da her yol Lüleburgaz'dan geçer acı. Ama senin yolunu bir türlü göremiyoruz burada.
4: Selam Arif. Şu anda evimden çıktım, hastaneye doğru gidiyorum. Seni dinliyorum.
5: İbrahim Yavaş, Konya Beyşehir Yeni Doğan. Daha sizleri dinlemekteyiz. Arif Güven Şov'a merhaba.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
2: İşte Çetmen, işte hayat.
3: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazaları'nda. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
5: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay yüzde

0: teknikoto.com.tr'de. Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
6: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Buradayız, buradayız. Çiçem, şimdi ne oluyor, ne bitiyor? Haberler, haberler, haberler. Bakın az önce anlattığımız hikaye dediğimiz gibi 1950 yılında gerçekleşmiş. Şimdi tarihe bakıyorsun, malum biliyoruz. Değişen bir şey var mı? Babacığım çok da yok gibi. Niye böyle söylüyorum? Hatırlıyor musunuz? En son konuştuğumuz konulardan birisiydi. Abi okkalı böyle bir sipariş veriyordu. Çelenk siparişi veriyordu. Sonrasında dolandırıldığını anlıyordu. Şimdi bununla ilgili yeni bir gelişme var. Buyurun. Yine üç kağıt, yine üç kağıt. Küçükçekmece'de kendisini iş adamı olarak tanıtan şahıs. Ki kendisini şey diye tanıtmış. Ben demiş Aziz Yıldırım'ın yeğeniyim. Ve canım kardeşim bir organizasyonla alakalı işte ünlülerin isimlerinin yazılı olduğu böyle 86 adet çelenk siparişi veriyor. Tutar tutar 312 bin TL. Sonrasında bu çiçekçi sevgili dinleyenler işte diyor ki ya biz parayı alamayacağımızı anladık diyor. Sürekli işte vatandaş kıvırıyormuş, ulaşmışlar işte. Bugün diyormuş, yarın diyormuş. En son şey demiş çiçekçiye bak. Abisi araçtayım. NATO genel sekreteri var yanında. Arayacağım seni demiş. Yanımda şu anda NATO genel sekreteri var. Arabadayım, seni sonra arayacağım. Zarar, zarar 312 bin TL. Ya. Yoş canım kardeşim, ne oluyor da bitiyor? Elbette mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışıyoruz. Gecikmeli de olsa yazabildim. 1436 güleyim de gelmiş. Yalova'ya selamlar olsun, kurban olduğum. Bu ne? Bakan bakan bakan. Al bizi yoklamaya babacığım. Ne demek? Danimarka'da gelmiş. Laz Mehmet abim gelmiş ya. Dur bakayım. Bak şimdi söyledim, sıkı takipçiler mutlaka biliyorlar. Laz Mehmet abi dede oldu. Evet abi. Bundan sonra torunumdan arta kalan sevgi parçacıklarıyla seni sevebilirim. Buna da alış, üzülme, ağlama. Benim sevgimin parçacığı bile sana çok büyük yer ediyor. Lütuftur demiş ya. Pıtırcık Arif Efendi al beni yoklamaya. Laz, bak bir de daha önce mesela mesajlar hep şöyle geliyordu. Laz Mehmet Almanya'dan diyordu. Şimdi Almanya'dan Laz Dede Mehmet. Vay be. Abim benim. Ne oluyor, ne bitiyor çiçeğim, öyle mi? Peki sevgili dinleyenler, birazdan geldiğimizde babacığım bir tık daha haberlere bakacağız. Aynı zamanda günün konusu gelecek mi? Tabii ki de gelecek.
1: Arifciğim.
2: Arif başkan.
1: Arif kardeş.
3: Arif baba.
4: Arif abiciğim.
5: Selam Arif bey.
6: Arif başkan.
7: Arif kardeş.
8: Arif.
9: Arif abi.
10: Merhaba abi.
11: Selam Arif kardeşim.
12: Selam Arif.
13: Selam Arif. Şu an seni ameliyathanede dinliyoruz. Hayırlı yayınlar.

0: şans yok.
1: Arif Güven Showtime.
2: Bayanlar baylar. Buradayız. Şimdi buyurun haber yollayan dinleyenlerimize de teşekkürler. Abi sen bir ara bu arkadaşla aynı dizide oynamıştın. Sence doğru mudur? Yavrum ne? Bir linke tıklayalım bakalım ne dedi. Ha buldum. Şarkıcı Emrah'ın Bodrum ve İstanbul'da 300 tane evi olduğu ve aylık 10 milyon TL kira geliri olduğu doğrudur abi. Bu adama pintiyorlar. Doğru mu? Doğru abi doğru. Malumunuz bir dönem Emrah'la, küçük Emrah'la birlikte dizide oynadım. Evet abi cimri. Zaten bunu benim söylemem gerekmiyor. Bütün Türkiye biliyor. Adam muhtemelen ekmeği bile hala halk ekmekten alıyordur abi. Ben eminim bu arkadaş damacana su içmiyordur. Çeşme. Oğlum bazen hakikaten televizyon programlarına denk geliyorum, bakıyorum da. Adam fi tarihinde çektiği Unutabilsem dizisinde giydiği gömleği giyiyor hala. Çiçeğim ne diyeyim, bu da onun hayatı. Eyvallah kardeşim. Şimdi ne oluyor, ne bitiyor? Kurban olduğum bir bakalım. Buyurun canım kardeşim. Allah akıl fikir ihsan eyle yarabbi. Görüntüleri gördünüz mü, denk geldi mi bilmiyorum ama Kayseri'de polis memuru... Daha doğrusu bak şimdi Beyoğlu'ndaki polis memurunun görüntüleri var. Bu daha önce olan bir olay. Önce şunu bir verelim. Bakın bilenler mutlaka biliyorlar, hatırlayanlar mutlaka hatırlıyorlar. Kayseri'de polis memuru Murat Akpınar'ı şehit eden sanık ne demiş biliyor musunuz? Aileyle karşılaşmamak için duruşmaya uzaktan bağlantıyla katıldığını söylüyor. Demiş ki pişmanım. Ve aynı zamanda bakın polis memurunu şehit eden bu cani demiş ki tahliyemi talep ediyorum. Dedim paşam yattığın süre içinde tazminat ister misin yani? Şimdi başka bir haber daha var. O da şu. Kurban olduğum Beyoğlu'nda polis memuru. Babacım böyle tek başına duruyor polis arkadaşımız. Sonrasında arkasından geçen birisi şak diye polis memurunu yavrum ensesinden bıçaklıyor. Şimdi bu bıçaklayan şahsın annesi konuşmuş. Demiş ki oğlum ileri seviyede şizofren hastası, tedavi ettir o zaman. Polisleri ve diğer insanları paralel evrende insanlık dışı varlıklar olarak görüyor demiş. Maalesef dediğimiz bir şiddet haberimiz daha var. Onu da verelim ondan sonra. Çiçeğim konu biraz daha alsın. Elbette günün konusunu vereceğiz. Bakınız Sarıyer'de bu da mesela hani görüntüleri var. Sarıyer'de oğlunun eğitim gördüğü okulda görev yapan öğretmen Necla Öğü, çocuğun babası Ali Çarık diye birisi bildiğin yumrukluyor ve darp ediyor. Gördünüz mü? Kadına yumruk atıyor. Peki bu davada sonuç ne olmuş biliyor musunuz? Söylüyorum. Habere en baştan başlayayım, sonuna kadar nefes almadan okuyalım abi. Sarıyer'de oğlunun eğitim gördüğü okulda görev yapan öğretmen Necla Öğü'yü yumrukla darp eden Veli Ali Çakır'a sevgili dinleyenler 4040 lira adli para cezası vermişiz. Allah'tan yumruk atan Veli'nin eli incinmiştir diyerek öğretmene ceza vermemişiz yani. Diyorsun bu mudur ya? Ha? Aa bak. Faruk Fatih Özer'i biliyorsunuzdur. Kendisine canım kardeşim 11 bin yıl hapis cezası verilmişti. 11 bin yıl. Dün dediler ki 11 bin yıl. Dediğin zaten malumunuz göz açıp kapayasıya kadar geçen bir süreç. Tahliye edildi. Evet 11 bin yıl tahliye. Sonrasında Özer'in nitelikli dolandırıcılık gibi diğer suçlardan tutukluluk haline devam edildi. Dedik o da bugün yarın, gidişat belli, yol belli. Oy oy. Sevgili dinleyenler, kurban olduklarım vallahi çok şiştim, çok sıkıldım. Dolayısıyla da bambaşka bir konu vereceğim. Bugün yine böyle bir şey vardı ya. İnsan aşık olunca mantık tatile gidiyor. Sevgili dinleyenler, aşktan meşkten konuşalım ama şimdi aşkın en saf halinden konuşalım istiyorum. Aşkın en saf hali nedir babacığım? Şimdi hepimiz babacığım büyüdük. Bir tık böyle mantıkla da hareket ediyoruz. Şefkat, aşkın mantığı tatile en çok yolladığı zamanlar. Malum biliyorsunuz okul yıllarımız, o ilk aşk dediğimiz yıllar. Dolayısıyla da burada hatırlıyorsanız şayet, mutlaka canım kardeşim ilkokulda birisine aşık olmuşluğunuz vardır. Ortaokulda belki de ilk aşkınız oldu, belki de işte lise 1'de oldu, bilmiyorum ama. Baba onlar hakikaten çok samimiyetle, içtenlikle yapılmış böyle güzellikler olduğu için. Soralım bakalım, abi ya ben hiç unutmuyorum ilk aşkım için şöyle şöyle yapmıştım dediğiniz ne var abi? Evet, bugün biraz böyle bir aşktan beşikten bahsedelim. O yıllara böyle bir geri dönelim. Biz hatta bunu şey diye konuşmuştuk, hatırlıyor musunuz? Mesela o yıllarda, okul yıllarında canım kardeşim birisine aşık olduğumuz zaman nasıl belli ederiz diye böyle bir konu vermiştim. Mesela şeydi, işte okulda işte kış zamanı bir kıza aşıksan onun montunun üstüne böyle montunu asardın. Bu ne demek? Bu ben sana aşığım demek. Ya da mesela okul yıllarında çiçeğim neydi kıza aşık olduğumuzun belirtisi? İşte ön tarafımızda oturuyorsa saçını çekerdik öyle. Kızın saçını niye çekiyorsun oğlum? Çünkü ona aşığım. O zamanlar aşkın belirtileri buydu. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Babacığım ilk aşkınız bilmem kaç yaşında oldu, hangi dönemde oldu bilmiyoruz elbette ama sevgili dinleyenler, abi hiç unutmuyorum ya, ben de ilk aşkım için şunu yapmıştım dediğiniz ne var abi? 0530-071-4355 malumunuz Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Dolayısıyla bir yazınız, yollayınız bakalım. Bir daha söylüyorum. Abi hiç unutmuyorum, ben de ilk aşkım için şöyle şöyle yapmıştım dediğiniz ne varsa yazınız, yollayınız. Biz mola mı? Evet abi, bir mola. Moladan sonra buradayız. Olabiliyorsa kurban olduğum hiçbir yere elbette ayrılma.
0: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Biraz daha yükseltin. Biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
3: Arif merhaba. Senin yüzünden personeller çalışmıyor. Personeller seni takip etmekten işini takip etmiyor. Yayın saatlerini değiştir kardeşim, bu nedir ya?

0: Mercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Park Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Park Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Park Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
5: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
1: Arif Güven Show.
0: Arif Güven. Arif Güven. Yayında. Buradayız. Şimdi sevgili dinleyenler, malumunuz biliyorsunuz ki programı ortaladık ve bu kadar da sizlerle birlikte olacağız. Kurban olduğum, o çok saf olduğumuz yıllara geri dönelim istedim. Çünkü ilk aşk canım kardeşim. Kim bilir kaç yaşında, hangi dönemde ilk aşkınız oldu ya da ilk birisine aşık olduğunuz bilmiyoruz elbette ama babacığım illaki onun için bir şeyler yapmışızdır. Dolayısıyla günün konusu bu olsun. Bir tık böyle bir aşktan meşkten bahsedelim. Dedim ki ilk aşkınız için abi hiç unutmuyorum ben de şöyle bir şey yapmıştım dediğiniz ne var? 0530 071 43 55, Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bakam neler yapmadım ki, ne yaptın işte yavrum, onu soruyorum. Buyurun. Çocukluk aşkımın saflığı güzeldi abi. Sokakta oynamayı sevmeyen birisi olarak o futbol maçı oynarken kaldırımda oturup onu izlerdim. Hey gidi günler hey demiş. Bak Derya demek ki ilk böyle birisine aşık olmuş. Oysa diyor sokakta oynamayı sevmezdim ama o sırf arkadaşlarıyla maç yapıyor diye kenarda oturup onu izlemiş. Al işte bak aşkın kralı vallahi. Ben de hiç unutmuyorum abi. Suluğumdan su içtim. Çok mutlu oldu tabii, mavi gözlü sarışın sevgilim. Çok susamıştım ne yapayım diyor. Eyvallah kardeşim benim bak. Aşık olduğu için böyle bir şey yapmış abi. Yavrum çok uzun uzun hikaye anlatanlar da var, onları es geçiyorum. Bakan. İlk aşık olduğumu açıkladığımda aşık olduğum kız parmağımı kırmıştı. Ondan sonra ben de aşk meş kalmadı. Hollanda'dan selamlar abim benim. Buyurun. Bak Esin'im yollamış diyor ki ilk defa ortaokulun ilk yılında tanıştım. 3 yıl okul bitesiye kadar okula beraber gider, kitaplarımı taşırdı. Teneffüslerde sınıfın kapısına gelir, beraber bahçeye çıkar, bir kenarda otururduk. Mal gibi demiş. Ben söylesem beni mahkemeye verse kazanır. Kendi yazmış vallahi. Ama öyledik ya, vallahi söylüyorum. Sırf diyor birlikte eve gidelim diye her gün yolumu uzatırdım. Daha ne yapayım? Güzel günlerdi be. Vallahi öyle yazmış. Öyleydi abi. Canım kardeşim dediğimiz gibi ben de örneklerde verdim. O dönemler aşık olmanın belirtisi buydu. Yavrum sevdiğin kızın işte montunu astıysa onun montunun üstüne montunu asardın. İşte saçları örülüyse çekerdin bırakırdın böyle. Bak onunla alakalı demiş ki. İlkokulda aşık olduğum kızın montunun üstünde başkasının montu asılı olunca o montu yere atar basardım. Ya da fırlatırdım. Tabii canım namusuna leke gelmiş gibi. Ne demek, benim sevdiğim kızının montunun üstüne başka birisi mont asmış abi. Olay çıkartırım hakikaten söylüyorum ha. En temiz zamanlarda o yıllar diyor. Vay be yavrum ismini de vermişsin ama ben okumayayım ben istiyorsan yani. Yani kızın ismini vermiş. Bir tane vardı ortaokulda abi, her gün mektup yazıyordu bana. Vay be ne güzel değil mi, mektuplar yazıyorduk. Valla ben özlüyorum eski tarihleri, valla söylüyorum ha. Buyur. Kibrit kutusuna, evet diyor, kibrit kutusuna koyup bana verdiği mektubu elektrik süpürgesinin, evet elektrik süpürgesinin altına saklamıştım abi. Annem mektubu gördü. Aşk da, tatil de o anda bitti benim için. İlk aşkım hiç olmadı ama ben de sevdim elbet. Onun için Oscar heykelciliği yaptı, heykeli yaptırmıştım. Evet vardı bir ara böyle, çok popülerdi. Oscar heykelleri. Çok anlamlı ve özel bir hediyeydi bence demiş. Eyvallah kardeşim benim. Lisede abi aşık olmuştum. Fanatik Beşiktaşlıydı. Beşiktaş'ın işte ürünlerinin satıldığı yerden lisanslı ürünler alıyordum. Hem de defalarca. Daha ne yapayım demiş. Bilemeyeceğim yavrum. Buyurun. Sırf aradı diye yurttaki ranzadan düşmüştüm. İlk aşk, ilk heyecan. Bla bla bla demiş. Vay be. O arıyor. Ne enteresan şey oluyor. Gerçi bak bir şey söyleyeceğim. Kazık kadar olduk abi. Hakikaten söyleyeyim yine. İnsan aşık olunca mantık tatile gidiyor. Bu süslenmiş hali. O oysaki gerçeği şu, insan aşık olunca biraz böyle bir abi bir mala bağlıyoruz yani. Hele ki böyle yanıp tutuştuğun birisi ise babacığım bir mesaj atıyor, yazdığı o iki satırdan ne anlamlar çıkartıyoruz ne anlamlar çıkartıyoruz. Okuduğumuz mesajı kapatıyoruz, tekrar telefonu elimize alıyoruz, bir daha açıyoruz, bir daha okuyoruz, bir daha... Ya ondan gelen mesajı 50 sefer okup 50 anlam çıkartmaya çalışıyoruz. Bir de ona yolladığımız mesajı da ulan böyle mi anlamıştır, böyle mi anlamıştır? Vay be. Güzel güzel. Çiçeğim günün konusu belli. Evet abi, ben de ilk aşık olduğum insana şöyle bir şey yapmıştım abi dediniz. Ne yaptınız abi?
2: İyi yayınlar Arif abi. Aracın içinde kendi kendime güldüğüm için dışarıdakiler beni deli sanıyor. Hep sana gülüyorum, bilmiyorlar.

0: yok enerjinin şarkı sözleri gibi. Benim için ne yapardın? İlk aşkınız için babacığım ne yapmıştınız? Günün konusu bu. 0530-071-4355. Bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Buyurun. Mesajlar. Ev telefonları vardı. Sabit gece o telefonu sessizce odaya çekip yorgan altında fısır fısır konuşurken... Babam açarsa Teddy ses vermezdi. Babamın da huyu. Sessiz telefon geldiğinde zar zor osururdu diyor telefona. Ya bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi herkesin elinde cep telefonu var. İletişim hakikaten söylüyorum çok kolay. Mesaj atıyorsun bir şey. Ya bir sürü alternatif var. Bizim zamanımızda doğru söylüyor. Bak bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu. Sadece ev telefonları vardı. Keçem dolayısıyla kıza telefon açacaksın. Velhasıl emme anasının babasının çıkma ihtimali de çok yüksek. Direkt kız telefona çıkıyorsa aşkım ne haber diye konuya giriyordun ama anası babası çıkınca yavrum sessiz telefon olunca da belli ki kızın başına ekşiyorlardı. Ki biz de bunu biliyoruz yani işte kim bu arıyor senin arkadaşın mı bilmem ne kızlara fırça atılmasın diye kızların kalbi kırılmasın bizim ilişkimiz açığa çıkmasın diye yavrum hakikaten ben ve benim gibi birçok erkek o dönemde herhalde kız sesi çıkartarak babasıyla anasıyla kızın konuşmuştur abi. Muhtemelen bunu bir tek ben yapmamışımdır. Vallahi söylüyorum. Ben yaptım abi. Bizzat yaptım ya. Bir de kız abi şimdi yaz tatilinde sadece şeye yolluyorlardı abi. Bu dikiş takış kurslarına falan yolluyorlardı. Tabii canım işte halk eğitim merkezinin böyle kursları olurdu. Biz abi camiye, erkek çocuklarını camiye verirlerdi. Karne zayıfsa sanayiye. Kızlar da halk eğitim merkezlerinin açmış oldukları kurslara giderlerdi. O dönem öyleydi. Velhasılık işte aradığın kızı babacığım hani... Bak dedi babası çıktı. Direkt sesi böyle inceltiyorduk. Amca merhaba. Merhaba kızım diyordu işte sallıyorum Aslı'yla görüşebilir miyim? Çiçeğim hani işte sen kimsin diye babası mutlaka sorardı zaten. Aslı'nın arkadaşıyım. Nereden arkadaşının dediklerinde çat hemen yapıştırman lazım. Çünkü kızları nereye yolluyorlar? Baba kızı göremiyorsun zaten. Diyorsun ki büyük bir ihtimalle dikiş nakış kursuna yolluyorlar yani. Diyorduk işte ben Aslı'nın dikiş nakış kursundan arkadaşıyım amcacığım. İyi de Aslı dikiş nakış kursuna gitmiyor kızım diyordu. Ha işte niye gelmiyor ben de onu soracaktım. Vay be vardı böyle bir dönem ya. Oğlum çok geyikmişiz lan vallahi söylüyorum ya. Bir de şey muhabbetleri var ya bunu yapıyorum bazen geyini çünkü çok komik geliyor bana hala ya. Kazık kadar olduk abi. Tövbe estağfurullah tövbe. Babamın öldüğü yaşta ben hala aşkım sen kapat. Aşkım ben senin suratına kapatmış gibi hissediyorum sen kapat. Aşkım bak saatlerdir konuşuyoruz benim de uykum geldi ya kapat artık. Aşkım o zaman şöyle bir şey yapalım. 1-2-3 diyelim beraber kapatalım. Tamam aşkım öyle yapalım. Tamam aşkım o zaman ben sayıyorum. 1-2-3. Aşkım orada mısın? Aşkım ben buradayım da sen niye oradasın? 1-2-3 dedik kapatacaktık. Ne bileyim aşkım ya. Suratına kapatmış gibi hissediyorum ya. Tamam aşkım bak bu sefer kapatalım tamam mı? 1-2-3. Aşkım niye kapatmıyorsun şu telefonu? Aşkım önce sen kapat istiyorum ben ya. Lan delirtme beni canım kardeşim. İşte böyle saçma sapan şeyler yaşamışız gençlik. Ne yapalım? Devam. Ayrılmayın.
1: Selamlar Arif baba. Seni Londra'dan takipteyiz. Londra'nın yağmurlu günlerine bir güneş gibi doğuyorsun. Adamsın adam. Adamsın adam.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
4: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trendyol.

0: Düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu, numara 308. Telefon 0222 211 04 44. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Pro S ailesi bambaşka yere
1: taşır. Toyota. Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen. İndirimli. Bu

0: Güven Showtime.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
2: Aşkım. Ne ettin kız? Kapatardık. Geçen. Abi yemin ediyorum radyoyu kapatacağım. Senin tabirinde gülmedim. Gülerken kustum abi. Eyvallah kardeşim benim. Buyurun. Of gerçekten çok güldüm. Karnım ağrıdı. Kapat artık. Haydi senin aşkına. Gözümden yaş geldi. Aşkım aşkım. Neredesin aşkım? Abi buradayız. Eyvallah kardeşim benim. İşte böyle bir geyik vardı abi. Dolayısıyla. Ama evet yani en fikir olduğumuz konu da şu. Güzeldi ya. Valla. Yaş kaç olursa olsun o duygular değişmiyor. İçimdeki o çocuksu yanında hep o duygular yaşıyor. Evet ya. Valla. Bazı şeyler değişmiyor canım kardeşim. Valla. Kazık kadar olduk hala. Aşkım. Sesler değişti sadece. Aşkım. Çiçeğim ne yapalım öyle mi? Mesajlar. Sevgili dinleyenler günün konusunu elbette biliyorsunuz. Dedim ki belki ilkokuldu, belki lise bilemeyeceğim. İlk aşkım için abi ben de bunu yapmıştım dediğiniz de var. Bak diyor ki abi hiç unutmuyorum. Annem bana yeni aldığım kıyafetler için sakın önceden giyme. Bak onlar bayramlık diye tembihlemişti. Üstelik fırça yiyeceğimi bile bile diyor ki sırf ona güzel gözükmek için sokağa oynamaya çıktığımda bayramlık kıyafetlerimi giymiştim. Netice dayak demiş. Oğlum bizi baya baya dövüyorlardı lan valla. Şimdiki çocuklar abi yani şimdiki çocuklar zaten bir enteresan da ne diyeyim. Biz yiyorduk abi hakikaten söylüyorum yani. Babadan ayrı yiyorduk, anadan ayrı yiyorduk. Anadan ayrı, babadan ayrı. Dayak yemeye devam. Bu ne? Bakayım. Abi 7 sene boyunca evden işe, işten eve bıraktım. Adım servisçiye çıkmıştı. Kızla ayrıldık. Ayrıldıktan sonra da belli saatler arasında krize girmeye başlamıştım. Birilerini işine ya da evine bırakmalıydım. İşte diyor o gündür bugündür servis çekiyorum. Bekarım, evim ve arabam var. Gideceği yere kadar bırakabileceğim kadın talipleri, arkadaşları bekliyorum. Oğlum çok güzel yazmışsın ya. Yallah söylüyorum. Bak diyor ki 7 sene boyunca evden işe, işten eve bıraktım. Adım servisçiye çıkmıştı. Ayrıldıktan sonra da belli saatler arasında krize girmeye başlamıştım. İlla ki birilerini işe ya da eve bırakmam gerekiyordu. İşte o gündür bugündür servis çekiyorum. Bekarım, evim ve arabam var. Gideceği yere kadar bırakabileceğim kadın taliplerimi bekliyorum. Oğlum ben radyoculuk yapıyorum diye biliyordum ama şimdi senin mesajına göre sanki çok radyocu değilmişim gibi hissettim kendimi. Ne iş yapıyorum oğlum ben burada? Ha? Dur bakayım. Uzun sarı saçlı beyaz kurdeleli. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdiki çocuklara bakıyorum. Hakikaten söylüyorum ya. Okul kıyafetleri falan. Baba ne güzel ya. Lan biz bacak kadar çocuk. Bak bir şey söyleyeceğim ya. Hiç olmayacak kıyafetler. Gri pantolon giydiriyorlar da. Hiç unutmuyorum bak. Gri pantolon. Beyaz bir gömlek. O bazen açık mavi de olabiliyordu. Bir tane bile kravat taktırıyorlardı. Bir de süveter giydiriyorlardı. Lan çocuk muyuz? Vergi memuru muyuz? Belli değil. Yani hele bir de James Bond çanta zaten boy kısa o çanta yere sürte sürte. Tahsilata çıkmış valla tahsilata çıkmış maliyeciler gibi geziyorduk yani. Şimdiki çocuklar abi şanslılar ya valla söylüyorum. Bir de şimdiki çocuklar hakikaten söylüyorum. Abi bakıyorum çocuklara boylular postlular biz öyle değildik ya. Biz abi ufak tefek böyle bir nesildik. Şimdiki nesil hakikaten söylüyorum hormonlu gibi yani maşallah. Ben en son İzmir'de bir radyoda çalışıyordum. Baba staja çocuklar geliyor. Komplekse giriyordum ya. Gulliver'in hikayelerindeymiş gibi hissediyordum kendimi. Yani oğlum çocuklara bakıyorum. Çocuklar boylu poslu, boylu poslu. Ama çok hakikaten saygılı çocuklardı. Koridorda, moridorda denk geldikleri zaman eğilerek abi hoş geldin falan diyorlardı. Sonradan anladım ki o eğilme durumu pek de saygıyla alakalı bir durum değil. Çocuk hani ben bunun boyu kısa sesimi duymaz deyip o yüzden eğiliyordu herhalde. Ben de tribe girmiştim onların yanında. Vallahi koridorda parmak uçlarımın üstünde yürüyordum böyle. Burnunu hafiften havaya kaldırıyordum. Sanki foto finişte birinci gelecek beygir gibi. Hepsi uzun boyluydu abi söylüyorum ya. Kamyon kadar kıza. Abi tövbe estağfurullah tövbe. Muazzez abacı kadar kıza kaç yaşındasın diyorum. 11 diyor. Lan günümüz çocuklara bakıyorum işte bizim müdürün oğlu falan. Görkiye bakıyorum mesela. Al kavgaya götür abim de yerler yani. Ya da benim yeğenlere bakıyorum. Valla benim yeğen bile

0: Babacım yani tepeden kafamı bir böyle bildiğin okşuyor. Ya. Amca ne haber diyor bana. Kafayı kaldırıp bakıyorum kızım diyorum ne yapıyorsun sen ya. Yeni nesil çok hormonlu valla. Sebzeler meyvelerden herhalde bilmiyorum. Sebzeler de öyle. Pazara gidiyorsun biber alıyorsun dolaba koyuyorsun dolapta büyümeye devam ediyor. Neyse çiçeğim son partimiz. Son parti birazdan buradayım.
1: Hey Arif Güven. Sen bir çılgınsın dostum.
2: Arif Güven. Bana kimse senin ne zamana kadar dinleyeceğimi sormasın. Çünkü ne zaman öleceğimi bilmiyorum kardeşim. Ne zaman öleceğimi

0: Arif Güven Showtime.
1: Haydi gençlik, oturmaya mı geldik ya? Tabii canım. Genelde düğünlerde böyle söylüyorlar ya babacığım. Hadi oturmaya mı geldin yavrum, kapıdan içeriye girerken ben burada göbek atacağım diye senet imzalamadım ki ya. Ama bizim düğünler malumunuz böyledir abi, hakikaten. Gitmemek için sonuna kadar direnirim. Ama şayet gittiysem yapacak bir şey yok. 40 yılda bir gördüğüm akrabalarımla gerdan kırarım. Omuzlarımı titretirim. Madem geldim oynayacağım abi. Tabii canım. Vay be. Bayağıdan beri gitmiyorum Allah'a şükür. Hakikaten söylüyorum ya. Çok geyik olmuyorum abi. Ben bunun geyiğini bazen yapıyorum da çok doğru ya. Bak bizim düğünler bizim hakikaten... Ne bileyim abi, çok böyle şey başlıyor. Gecenin başında işte müzikler ayrı böyle eğlenceli. La la nino portofino. Sonra gecenin sonunda Sivas'ın yollarına çıkayım. Ya da bakıyorsun mesela gecenin başında abiye kıyafetler giymiş hanımefendiler. Saçlarda simler. O simi niye o kadar çok sürüyorsunuz? Hakikaten söylüyorum, dikkat çekmek için mi? Yavrum elinde havai fişekle içeriye gir. Beylere bakıyorsun mesela gecenin sonunda kadınlar çok böyle şık abiye kıyafetler, saçlar yapılı, ayakları şişiyor diye o topukluları bir çıkartıyorlar zaten. Beylerin boynundaki o kravat alkolün de etkisiyle kafaya geçiyor. Rambo gibi kravatı hakikaten kafaya bağlıyorlar abi. Vay be. Neyse konu çok dağılıyor. Bakayım. Yeni gençlik konusunda haklısın Arif Güven. Bende iki tane damat var demiş. Sonrasını abim eyvallah. Ben oldum. Hep manyağız işte diyor. Evet ya. Bak bu da doğru bir tespit biliyor musunuz? Bak demiş ki bir de lise yollarında abisinin arabasını çalıp Cengiz Baba'yı son ses açıp ağır ağır mahalleden geçerdi. Right. Sonrasında demiş ki tuvalette bile olsam donu sıvazlayıp balkona koşardım. Çünkü biliyorsun ki seninki geçiyor. Değil mi canım? Yıllardır küllenmiş aşkım var bende. Yaş 11. Yaz tatilinde her sabah 7'de kalkar balkonda onun da çıkmasını beklerdim abi. Her sabah aileler ayaklanasıya kadar güneş, sabah güneşi eşliğinde muhabbet. Hem de diyor her sabah 3 ay boyunca her sabah yavrum her sabah olduğunu anladık ya. Söyleyeceklerimi önceden hiç unutmuyorum abi. Bir kağıda yazıp tekrar okumuştum bocalamamak için. Güzel günlerdi. Çünkü diyor teklif edecektim. Eskiden bir de şey vardı ha. Böyle kart vizit gibi. İşte benimle çıkmak ister misin? İki ucunda böyle şey olur, kulakçık olurdu. İşte evet ya da hayır, kız koparır. Ne saçmaymış yani. Ama güzel günlerdi, saf olduğumuz günlerdi. Evet abi, hakikaten söylüyorum ya. Bak diyor ki yakalamacılık oynarsa hep onu yakalardım abi. Ha, mahallede bir kıza aşıksın abi. İlk onu yakalamak istiyorsun de saklambaçla. Bizim mahalleye çok güzel bir kız gelmişti ya. Vallahi söylüyorum. Baba saklambaç oynuyoruz. Kızın ismi hiç... Ya bak Gülseren olması lazım. Saklambaç oynuyoruz. Ebe kimse Gülseren'i bulan herkes hepimizi buluyordu. Çünkü Gülseren nereye saklanıyorsa biz de oraya saklanıyoruz yani. Ya dramatik mesajlar da vardı gözümüzden kaçan da, dur bakayım. Bu ne, keşke ilk aşkın için yapabileceklerim bir şey olsa. Ortaokulda arkadaşımın ilk aşkı yüzüne 10 dakika hocadan dayak yedim. Beni rahatsız ediyor diye benim ismimi vermiş. Ya bir de böyle fırça yiyorduk. Aa bak 15 yaşındayken beraber diyor gül şurubu yapardık. Beraber içemedik, araba çarptı. Tolga hakikaten doğru mu, araba mı çarptı kızı? Ha? İnşallah ciddi bir şey yoktur. Hayattadır, bilemiyor hocam. Gençlik valla bu kadar mesaj yeterli olmuş olsun. Çiçeğim gidişat belli zaten. Böyle bir F5 yapacağız. Malum yazıyor. Abi benim mesajı okumadın. Yavrum bir başlarsam herhalde Şubat'ın ortasında bitirmem lazım mesajlarınızı. Ama bir şekilde bizimki de Boğaz. Dolayısıyla şey mi abi? Evet birazdan yazıyor geliyor abicim.
2: Selam Arif.
3: Arif Güven. Selamlar.
4: Selam Arif.
2: Arif Güven.
4: Selam Arif Güven.
5: Arif Güven.
6: Selamlar Arif.
7: Arif Güven. Merhaba Arif.
2: Arif abi selam.
8: Selam Arif.
9: Selam Arif.
10: Selam Arif abi.
11: Selam Arif.
12: Selam Arif.
13: Arif abi.
14: Arif abi.
15: Selam Arif abi.
0: Arif Güven. Showtime.
16: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
3: Babacan Kardeşler Kuyumculuk. 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
4: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32

0: Nisan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
6: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Arif Güven Showtime yazıyor yazıyor haberleriyle devam ediyor. Sevgili dinleyenler, kurban olduklarım bu kadar, artık mesaj yeterli olmuş olsun. Adacım, canım kardeşim benim, kurban oldum hakikaten söylüyorum yani. Arif abi merhaba, ben Ada, seni çok seviyorum, onu biliyorum zaten. Nasıl biliyorum, bak şimdi fotoğrafını da yollamış, kurban olduğum. Ada benim, bildiğin abi, benim de en sevdiğim çiçeğim diye böyle, benim hayranımmış, çok seviyormuş. Bana annesi babası dedi ki, yattı dedi odada. Hemen komitenin başucunda dedi bir fotoğraf var. Biz bir organizasyonda denk geldik, bir fotoğraf çekilmişiz. O fotoğraf adanın başının ucunda duruyormuş. Sonra ortak arkadaşlarımız var. Volkswagen Sedat'a buradan selam olsun. 2-3 akşam önce de dediler ki madem buradasın, hep birlikte böyle yemek yiyorduk. Dediler adaya bir sürpriz yapalım mı? İyi dedim, yapın. Görüntülü aradık. Biz sözüm ona adaya sürpriz yapacaktık canım kardeşim ama ada bize daha büyük sürpriz yaptı ya. Adayla görüntülü konuşuyoruz. Kolunda akıllı saat var. Akıllı saatin ekran koruyucusu baba, bizim adayla çekildiğimiz fotoğraf. Onu koymuş çocuk ya. Bak şimdi yollamış, kurban oldum. Sen beni seviyorsun ya, ben seni daha çok seviyorum. Vallahi söylüyorum adacım, canım benim. Yeni yeni fotoğraflar çekilelim inşallah. Şimdi bakan. Aşkım orada mısın? Kapattın mı? Hadi evet, buna herkes çok gülmüş ama öyleydi. Böyle bir geyik vardı yani. Aşkım kapatalım mı artık ya? Bak kağıtlardan beri konuşuyoruz. Kapatalım aşkım ya. 1-2-3 diyelim, kapatalım. Kapatamıyorduk abi. 1-2-3. Aşkım. Ya kızım kapatsana. Ya ben kapatınca yüzüne kapatmış gibi hissediyorum aşkım. Kızım hadi kapat. 1-2-3. Yarın sabah iş var, okul var. Aşkım tekrar saatlerce. Son günlerde hiç bu kadar gülmemiştim. Teşekkür ederim. Ne demek sevgili dinleyenler. Hakikaten söylüyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi biz şu haberlere bir bakalım. F5 yapalım. Buyurun. Bizim memlekette şaka gibi hırsızlık. Ne oldu? Arkadaşının motosikletimi çaldım demiş. Şimdi bu arkadaş, hikaye şu. Adana'da son bir ayda 4 tane motosiklet çalan böyle bir şüpheli var. Polis en son işte yakalıyor. Diyorlar ki bu motosiklet çalıntı mı? Diyorlar ki şey, bu çalan da diyor ki hayır diyor ya, bu benim arkadaşımın diyor. Diyorlar gel bakalım. Motorun sahibini buluyorlar. Diyorlar ki buyur, senin motoru bulduk. Arkadaşın almış. Motorun sahibi diyor ki bu kim ya, ben tanımıyorum ki. Adana'da son bir ayda 4 motosiklet çalan 4 şüpheli polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerden Mehmet Ç. çocukluk arkadaşı olduğunu öne sürdüğü Mehmet Ç.'nin motosikletini şaka yapmak için çaldığını, polisi görünce de bırakıp kaçtığını ifade etti. Mehmet Ç. ise yani motorun sahibi şüpheli yani hırsızı tanımamış bile, demiş ben bunu tanımıyorum ki ya. Ne güzel. Aa bak, mobil kumarhane. Aa, ayağımıza kadar geliyor öyle mi? Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde otomobile yükledikleri kumar makinalarıyla köy kahvelerini gezip kumar oynatan 4 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Oh ne güzel. Köyden Tevekkili talep geliyor böyle. Diyorlar ki bizim şu güzeli sana bir uğrasanız ha. Abiler de bildiğin oraya servis mi çekiyor abi? Seyyar kumarhane. İlginç. Bu nedir bakayım. Tarihi bir karara imza atmışız sevgili dinleyenler. Vay diyorsun be. Güzel şeyler de oluyor. Bak memlekette tarihi bir karara imza atmışız. Neymiş tarihi karar? Karar şu. Siirt'te başlık parası kaldırılmış yavrum. Dedik ne güzel. Siirt'te başlık parası kaldırılmış. Tamam. Sırada tekerleğin icadı var. Bu hızla gidersek haftaya ateşi de buluruz herhalde. Aa bak, et fiyatlarından bahsediyoruz. Et fiyatları yükseldi. Kulak ve memeye talep arttı. Ankara Kasaplar Çarşısı esnafı konuşmuş. Bildiğin insanlar artan fiyatlardan dolayı artık inek memesine yoğun talep varmış. Tövbe estağfurullah ya. Çarşı esnaflarından Rıdvan Ökmen, et ve tavuk fiyatlarındaki pahalılık sebebiyle insanlar inek memesi, sütlük ve kalsiyum ve mineral kaynağıymış. Kavurması oluyormuş, kebabı oluyormuş. Vatandaşlar daha hesaplı olduğu için artık beyaz ciğer alıyorlarmış. Ara başlık, lezzetini bilmeyenler suratını ekşitiyor. Yavrum bak, diyor ki kasap Kadir Çelik ise pek çok ürün kalemine zam yapıldıktan sonra kuzu kulağının ve inek memesinin ucuza satıldığını aktararak şunları söyledi. Dar gelirli vatandaşlar özellikle koyun kulağının aşırı rağbet gösteriyorlarmış. Lezzetini bilenler vazgeçemiyormuş, koyun kulağı hiç yemedim abi. Ama bilmeyenler de suratını ekşitiyormuş. Koyun kulağı. Hayat pahalı sevgili dinleyenler, yapacak bir şey yok. Ben daha çok bu aralar maddi dolaydan, yani maddi durumundan dolayı toynak tercih ediyorum. Daha çok boynuz tercih ediyorum. Toynakları alıyorum bir gece önceden. Abicim süte yatırıyorum, pamuk gibi oluyor. Tövbe yaptım tövbe. Oş oş, geçelim mi? Geçelim canım kardeşim. Şuna bir tıklasana yavrum.
1: Selamünaleyküm Arif, kolay gelsin. Nazilli'den taksi durağından selamlar. Dinlemedeyiz kardeşim.
2: Selam Arif, ben Karaman'dan servis şoförü Mustafa. Öğrencilerle seni takipteyiz. Saygılar. Saygılar.
3: Erzincan kent ulaşım senin Arif be.
4: Radyonu dinliyorum. Valla 10 numarası. Seviyorsun. Fakat şımarma dostum. Seni seviyoruz. Harikasın. Devam.

0: Arif Güven Showtime.
1: Gülmek bir baş kaldırıştır. O ihanet, o keder duvarlarını üzerime yıktınız ama ben sağ çıktım demektir.
2: Bazen gülmek mutsuz insanların yüzüne taktığı bir maskedir. Şekil ağda görüldüğü gibi. Beni çok iyi tanıyan insanların dışında kimse anlamaz mesela neyim olduğunu. Bol bol gülün.
3: Gülmek her zaman mutlu olduğum için değildir. Bazen öyle bir gülmeler vardır ki bunu herkes bilmez. En büyük acıları gizlemek için gülersin bazen.
2: Bazen gülmek dürümcüden çıktıktan sonra kanka baksana dizinde bir şey var mı demektir.
0: Arif Güven Showtime.
4: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven, Arif Güven yayında.
5: Arif Güven Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.
4: Sevgili dinleyenler, kurban olduklarının malumunuz artık bugün de yüzdük kuruna geldik dediğimiz saate geldik. Tıpkı programın başında olduğu gibi finalde de söylenmesi gerekenler elbette belli. Çiçeğim dinlemek için bugün de Arif Güven Showtime'ı tercih eden bütün güzel insanlara çok çok teşekkürler. Mesaj yoldu ya. İnteraktif bir şekilde programa katılım gösteren herkese harikasınız, teşekkür ediyorum. Bak ne kadar güzel. Program başlamadan gelen mesajlarımız oluyor, başta gelen mesajlarımız oluyor. Finalde de aynı şekilde. Bugün de keyifli, güzeldi. Patron anladın sen onu. Arif olan understand demiş ya. Baba bir ara ne kadar popülerdi bu değil mi ya? Arif olan understand. İğrenç. Ne vardı bir de şey vardı bir ara. Ne diyor lan sibop diyorduk birbirimize. Oldu, gözlerim doldu. Devlet su işleri bırak bu işleri. Ya en kötü şeydi abi. Hatırlıyor musunuz? Çok kullanıyorduk ya. What dedin gülüm diye bir şey vardı. Ne kadar iğrenç şeylerdi. Allah'tan azalarak bittiler. Şükürler olsun Rabbim hakikaten. What dedin gülüm ne yani? Nefesine sağlık. Teşekkürler arkadaşım. Rica ederim arkadaşım. Abim güzeldi. Yarın yeniden birlikte olmak dileğiyle. Canım kardeşim çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Mesaj yollayan herkese teşekkürler. Bu arada mesaj demişken hakikaten benim dümbelek Erkan'a da buradan çok çok selamlar. Ya arkadaşım, sevgili dostum, ya dedim ki şimdi bir konu var. Dedim Erkan'ım bana İBAN yolla. İBAN'ı fotoğrafla yollamış dümbelek. Dedim oğlum fotoğrafla az uğraşırım. Sen olabiliyorsa İBAN'ını ses kaydıyla yolla bana yani. Bilin bakalım ne oldu, ses kaydıyla yollamış. Şimdi bunu yapan için cehennemde ayrı bir kat vardır herhalde, bilmiyorum yani. Dedim Erkan ses kaydın çok böyle kesik kesik gelmiş, olabiliyorsa İBAN'ı bana Morse alfabesiyle yolla. Şu anda ses yok, bakayım ne yazacak. Canım kardeşim, kurban olduğum, malum söyleyeceklerimiz 3 aşağı 5 yukarı belli diyoruz. Bu ne, dur bakayım. Eyvallah, bunu başka bir zaman işleriz canım ciğerim. Benlikten Emrah. Kendine iyi bak abim, kolay gelsin, emeğine sağlık. Ne demek gençlik. Sevgili dinleyenler, finaldeki mesajlardan da anlıyoruz ki erkekten yana sıkıntısı olmayan radyo programı. Valla bir de bana şey diyorlardı zamanda, abi gösteri yapsana. Yavrum ben gösteri yapsam, şimdi kitleyi bildiğim için herhalde Asgari Gazino'da böyle bir stand-up yaparım. Ya Konya Spor Kale arkası tribünde böyle bir gösteri yaparım. Gelen kitleyi bildiğim için İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği kantini gibi bizim programın potansiyeli belli. Ama ya hoş şey de var ya, kadınlarımız haksızlık etmeyelim abi. Takip eden yazan çok güzel kadınlarımız, kızlarımız da var sağ olsun. Bak güzel abi, ama çoğunluğu kitlenin istenmeyen kız. Erkekler için öyle ya, istenmeyen kız. Ya bir de bak şimdi giderek şunu da söyleyeceğim. Ya bu erkeklerde istenmeyen kıllara çözüm reklamlarındaki kullandıkları fotoğraflara bakıyorum. Orada sanki adam kılları değil de kıllar adamı istemiyormuş gibi duruyor yani. Lan nereden buldunuz diyorum, bu kadar kıllı varlık mıdır artık, neyse yani. Tabii canım. Öyle bir üstünlük kuruyor kıllar. Bir mücadele olsa adam değil kıllar kazanacak yani. Çenemiz düştü kurban olduğum. Artık uzatmaya gerek yok. Malumunuz söylenmesi gerekenleri galiba söyledik. Gençlik bizden bugünlük bu kadar.
6: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan. Ağlayamadığımdan. Gülüyorum.
7: Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.
8: Gösterisini bitiren palyaço kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölüm oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
6: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
5: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Pınar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 20.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

24 saat sadece hit müzik. Radyo Ses Eskişehir. Ladies and gentlemen.

0: Ladies and gentlemen, the Turks are here.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
5: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
2: Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
6: Evinize en uygun tüller.
7: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
6: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama, adres Baksan Sanayi Sitesi, numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

ben konuşunca da 100 milyon. Kapıda duruyor cam filmlerin cim. Yanılmadım sanki ben müneccim. Millet bizi yanlış anladı çünkü var altımda 50 tane gencim. Sabah uyumaca, geceleri esmece. Gurme gibi en güzelini seçmece.

0: Hakan Bey, o kadar paramız yok.
1: Bir cepte kart, bir cepte var silah. Dedim ki yavrum sen tranquila. Öğüt veren de kendisi yapsın, çünkü halk o işinin tilla. Sabah uyumaca, geceleri esmece. Gurme gibi en güzelini seçmece. Diyor bana artık yavaş be kardeşim. Bu ne be kardeşim, her gece her gece. Of, her gece her gece. Bu ne be kardeşim, her gece her gece. Of, her gece her gece. Bu ne be kardeşim, her gece her gece.

0: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
1: İşte Çetmen, işte hayat.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
4: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trend Yol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Hemen Trend Yol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
4: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
7: Evinize en uygun tüller.
8: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
7: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
9: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: teknikoto.com.tr'de. Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: B'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Aydınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
4: İşte Çetmen, işte hayat.
0: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
5: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Evinize en uygun tüller.
7: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
6: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
5: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.

0: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım bugün de. Beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programı hız kesmeden başlayalım. Açılışı Edis'le yaptık. Duman isimli şarkısını seslendirdi. Hemen ardından Sahil'in Coşkun ve Hande Yener karşılıyor bizi. Manzara, radyonuzda sizlerle. Hepiniz hoş geldiniz.

Günümüze renk katan şarkılardan birini de Blok 3'ten dinledik. Ne yapıyorsun mesela? Kulaklarınıza ulaşan çalışmaydı. Ardından ritmimizi bozmuyor ve İrem Derici'ye kulak veriyoruz. Şimdi sevilen sanatçıdansa Durum Çok Acil isimli şarkısını dinleyeceğiz.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
2: İşte Çetmen, işte hayat.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
5: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
6: İçinden çıkamayacaksınız.

Türk pop müziğinin en sevilenleriyle beraberliğimiz devam ediyor. Yalın da çok sevilen hit şarkılardan birini seslendirdi. Tatlıyla Balla radyonuzda sizlerle buluştu. Hemen ardından Simge'ye kulak verin.

0: sanmasın.
1: Pop müziğin başarılı ismi Berkay'dı konuğumuz. İnanırım isimli şarkısıyla beraber bugünü de renkli hale getirdi sanatçı. Onu uğurlarkense Bengü ve Ümit Sayın ikilisiyle devam edecek şimdi müzik yolculuğumuz. Daha önce Ümit Sayın'dan dinlediğimiz bir şarkıyı bu ikili yeniden yorumladı. Ya Sen Gidip de radyonuzda sizlerle şimdi. Yine

0: Reklamlardan sonra devam edecek. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
0: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
3: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
7: Evinize en uygun tüller.
8: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
7: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: gel.
1: Pop müziğin başarılı ve güçlü seslerinden biri Sıla'dan dinledik. Hediye isimli şarkısıyla sanatçı günümüze keyif katan isimlerden biriydi. Ardındansa seslendirdiği slow çalışmalarla daima ön planda olan isimlerden bir tanesiyle devam ediyoruz bu kez müzik yolculuğumuzu. İlyas Yalçıntaş burada Kuralsız isimli şarkısını seslendiriyor.

Fatma Turgut kulaklarınızdaydı. İkimizden Biri isimli çalışmasıyla beraber sanatçı bugünü de oldukça keyifli hale getirdi. Ritmimizi bozmadan yine çok sevilen genç isimlerden biri Aleyna Tilki ile devam edeceğiz şimdi müzik yolculuğumuza. Niyetim Saf, radyonuzda sizlerle.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
3: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Park Matmazel Abiye Mağazası.
7: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
6: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Pop müziğin sevilen kadın seslerinden biri Hadise'den dinledik. Yara Beni isimli şarkısıyla sanatçı güne renk katan isimlerden de biri oldu. Ritmimizi bozmadan Merve Özbey ile devam ediyoruz şimdi ise müzik yolculuğumuza. Tebrikler, radyonuzda sizlerle.
1: Nasıl?

Biraz geçmişe götürdüm sizleri. Çıktığı dönemin en sevilen şarkılarından biriydi. Murat Boz'dan dinlediğimiz bu çalışma, Adını Bilen Yazsın. Radyonuzda sizlerle buluştu. Umarım keyif almışsınızdır. Hemen sonrasında Melis Fis'le devam ediyoruz. Şimdi bir Serdar Ortaç şarkısını seslendiriyor da sizler için. Kara Kedi, radyonuzda.

0: fotojenik.
1: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek.
2: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %

0: www.teknikoto.com.tr'de. Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 04 44.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Cem Belevi'den dinledik. Yakın süreçte bizlerle buluşturduğu hit şarkılarından biri Ne Zaman'la konuğumuzdu sanatçı. Hemen sonrasında minik serçe Sezen Aksu'ya kulak veriyoruz. Şimdi ise Aşk Dansı isimli şarkısını seslendiriyor o da.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Genellikle seslendirdiği şarkılarla yaz sezonunun ön plana çıkan isimlerinden biri oldu daima Ece Mumay'dan bahsediyorum. Bu kez Vanilya isimli çalışmasıyla sizlerle buluşturduk kendisini. Umarım hoşunuza gitmiştir dinlediğiniz bu özel melodi. Ece Mumay'a güle güle derken şimdi Mela Bedel'e merhaba diyeceğiz. İki Tas Çorba isimli çalışması radyonuzda sizlerle şimdi.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları. Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Evinize en uygun tüller,
5: tüllerinize en uygun fon perdeler,
4: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de.
6: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

Ozan Koç ve Çağrı Tel Kıvıran birlikteliğinden dinledik. Bitmedi Senelerce isimli çalışması radyonuzda günümüze keyif katanlardan biriydi. Ritmimizi bozmuyor ve Sefo'nun çok sevilen hit şarkılarından birine kulak veriyoruz şimdi. Isabel.

24 saat sadece hit müzik. Radyo Ses Eskişehir.

Derya Ulu ve Hani isimli çalışması radyonuza günümüze keyif kattı ve veda vakti geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Tuğba Yurt'tan Sonsuza Dek isimli şarkısını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Teknik Oto Karnaval'ı sundu. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

Ayrıntılar nissan.com.tr'de. Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları. Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trend Yol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Hemen Trend Yol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
3: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınızda, malınızda Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
5: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
6: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
7: Park Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Park Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Park Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
8: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı.

0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı

0: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: D'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
6: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
4: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trend Yol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Hemen Trend Yol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
5: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
6: Baba büyüksün!
5: Diyerek babasına sarılıyor.
7: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
8: Yakışanı yapar.
0: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
9: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
0: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 26.
10: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
11: Park Matmazel Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Güzel bir gün olsun diye bu salı gününde de hayatın ritmini yakalamaya başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Rania, mikrofon başındayım. Salının tadını çıkartmak isteyenler için önünüzdeki 2 saat boyunca mikrofon başında olacağım. Yine günün en güzel şarkıları, yine günün güzel haberleriyle hem gündemden uzak hem de haberdar olacağız. Hayatın ritmi başlıyor. Gününüz güzel, radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Hep diyorum ya, güzel şeylerden bahsedelim, iyi çağıralım kendimizi, olumlu düşünelim diye. İşte bugün pozitif düşünmenin faydalarından bahsedeceğiz. Zamansız gardırop parçalarından, zamansız şıklıktan bahsedeceğiz. Kışlıkları kaldırırken bu detaylara dikkat edin demişler. Biraz geç demişler, o yüzden ben de geç bahsedeceğim ama hala kışlıkları kaldırmayanlar varsa şöyle bir kışlık kıyafetleri kaldırırken neler yapmamız gerektiğinden bahsedeceğiz. Güneş bu sene daha fazla yakacak. Hem cildimizi hem de gözümüzü aman dikkat diyeceğiz. Sosyal medyadan, nefes egzersizlerinden, uyumanıza yardımcı bitkiler nereden bahsedeceğiz. Yine dolu dolu bir program. Yine dolu dolu bir hayatın ritmi sizi bekliyor. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
2: İşte Çetmen, işte hayat.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
5: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımı.

0: TR'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınızda, malınızda Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

sabah işe gitmeden önce ya da hazırlanırken, gideceğiniz bir davet olduğunda, dışarı çıkarken, gardırobun karşısında fazla vakit harcamak istemiyorsanız eğer, zamansız parçalar gardırobunuzda bulunmalı her zaman, hem şık hem de rahat olabilmeniz için. Peki zamansız parçalar hangileri? Yazlık zamansız parçalara şöyle bir bakalım. Mutlaka her kombinle uyum sağlayan bir beyaz gömleğiniz olsun. İsterseniz plajda pareo gibi kullanın, isterseniz şortla, isterseniz eteklerle, elbise üstüne, hem şık hem de sade bir görünüş sunuyor. Beyaz gömlek mutlaka gardırobunuzda bulunsun ama kumaş olarak pamuk ya da keten tercih edin bu sıcaklarda. Yüksek bel jean veya bir şort olabilir, zira yüksek bel denim modası geçmeyen kurtarıcılardan. Hasır şapkanız, büyük güneş gözlüğünüz, espadrilleriniz, deri sandaletleriniz mutlaka sizi şık gösterecek her kombinde. Bir de hep böyle düzlerden, basiclerden bahsediyoruz. Bir de basic tişörtünüz olsun. Hatta birden fazla, siyahı, beyazı, pembesi, moru, laciverti derken basic bir tişörtün en kurtarıcı parça olduğunu söyleyebiliriz. İster desenli eteklerle, ister şortlarla, ister jean pantolonlarla, her tonda, her şeyle kullanabileceğiniz basic bir tişörtünüz gardırobunuzda bulunsun mutlaka. Onu da takılarla süsleyin. Zamansız parçaların genellikle nötr tonlarda olduğunu ve daha fazla kombinlenme şansı verdiğinde unutmayın diyelim. Bundan sonra daha hızlı hazırlanacaksınız, hatırlatmış olayım.

Bilmiyorum siz yapıyor musunuz yazlık kışlık değişimi, ama yapanlar varsa böyle kışlıkları kaldırırken, yazlıkları yer açarken dikkat etmemiz gereken detaylar var. Gerçi çoktan kaldırdık biliyorum, ama bir sonraki sezonda giymek için kaldıracağınız kışlıklarınız varsa önce yıkayıp da kaldırın. Bunu söylememe gerek var mı bilmiyorum. Sonra lekeler kalıcı hale geliyor. Düzgün katlayın. Düzgün katlanmazsa iyice derinleşen kırışıklıkları açmak bir sonraki sezonda zor oluyor. Pamuklu kumaşlara sarabilirsiniz. Tozdan uzak, rutubetsiz bir yerde saklamanız gerekiyor. Eğer dolapta saklayacaksanız doğru askı kullanmanız gerekiyor. Çünkü yanlış askı özellikle iz bırakabiliyor. Naftalin ya da lavanta kullanıyor musunuz bilmiyorum, ama kapalı yerlerde bekleyen giysiler için en ideali, daha sağlıklı kalması için diye hatırlatmış olalım. Tabii biz çoktan yazlıklara geçiş yaptık bu sıcak havada da. Hala kenarda köşede kalmış kaldıracağınız kışlıklar varsa diye hatırlatmış olalım.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
6: Evinize en uygun tüller,
7: tüllerinize en uygun fon perdeler,
6: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
8: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama, adres Baksan Sanayi Sitesi, numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Sesler kopmadan.
1: Havalar sıcak, yaz geldi, Haziran'ın 16'sı derken önümüzde daha sıcak günler var. İşte o sıcak günlerde sadece cildinize değil, gözlerinize de dikkat etmeniz gerekir diyor uzmanlar. Çünkü güneşin zararlı ışınları sadece cilt sağlığını tehdit etmiyor, göz sağlığını da tehdit ediyor. Göz hastalıkları uzmanları özellikle öğle saatlerinde ultraviyole ışınlara maruz kalmanın korneada hasara yol açabileceğini söylüyorlar. Göz hastalığı bulunan kişiler için de çocuklar için de uyarılarda bulunmuş. Hatırlatmış olayım, kullandığınız güneş gözlüklerinin ne kadar önemli olduğunu anlayın diye. Peki günün tadını, güneşin tadını, yazın tadını çıkartırken kendinize de ihmal etmeyin diyelim.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: İyi düşünelim, iyi olsun. Pozitif düşünelim. Mutlu olmak için güzeli çağıralım, iyiyi çağıralım. Bugüne kadar pek çok kez söyledik, konuştuk ama yapabildik mi? Zaman zaman denedik. Başarabildik mi? Bence başardık. Fakat yine başarmak istiyorsanız, etrafınızda ne olursa olsun düşüncelerinizi kontrol ettiğinizi daima unutmayın. Kötü bir şey olduğunda bile onun hakkındaki düşünceleri siz seçiyorsunuz. Hangi düşünceyi seçerseniz seçin, düşünme gücü size ait, unutmayın. Bu yüzden pozitif düşünün. İyi düşünün ki iyi yaşayın. Aynı zamanda pozitif düşünmenin ruh sağlığını iyileştirdiğini de hatırlatmak isterim. Çoğu zaman iyimser bir tutuma sahip olmak için işte polyanlacılık tarzında şeyler düşünüldüğünü söylüyorlar ama siz ruh sağlığınızı gerçekten iyileştirmek istiyorsanız her gün kendinize pozitif düşündüğünüz anlar yaratmaya başlayın. Tabii ki her saniye, her an pozitif düşünemeyiz. Her birimizin yaşadığı anlar var ama yapılan araştırmalar ne kadar çok pozitif düşünürseniz hayatınızda ruh sağlığınızın o kadar iyiye gittiğini söylüyorlar. Benden hatırlatması, güne başlarken, günün devamında, gün içinde, gecenin bir yarısında iyi düşünün. İyi şeyleri çağırın, güzeli hissedin, güzel yaşayın.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Mercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %

0: Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Eskişehir 26. Eskişehir 26. İndirimin var. Trend Yol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Eskişehir 26. Hemen Trend Yol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
3: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
4: Baba büyüksün!
3: Diyerek babasına sarılıyor.
5: Süvari'de Babalar Günü'ne özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
6: Yakışan yapar.
7: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
8: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
9: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Sabah uyanıyoruz, gözümüzü sosyal medyayla açıyoruz. Gece oluyor, yatağa girerken sosyal medyayla uyuyoruz. Bu kadar fazla sosyal medyayla iç içe olduğumuz için bazen bize kötü hissettirebiliyor. Eğer size geride kaldığınızı hissettiriyorsa, sürekli bir yerlere yetişme telaşınız varsa, ruhunuz yorulduysa endişe etmeyin. Sosyal medya sağlıyor. Daha doğrusu sosyal medya yüzünden böyle hissediyorsunuz. Aslında tam olmanız gereken yerdesiniz. Eğer başarılı olmak istiyorsanız bulunduğunuz yerde ne kadar başarılı olduğunuzu kendinize söylemeyi ihmal etmeyin. Çünkü bazı zamanlarda sosyal medyada yaşanan başka hayatlara baktığınızda sizi geride kalmış, sizi yetişemiyor hissettirebiliyor. Sabah uyandığınızda, gece yatarken sosyal medyayla haşır neşir olmaktan ziyade kendi hayatınızla iç içe olmaya bakın. Yaşadığınız anın tadını çıkartın. Bu salı gününde de boş verin o dijital, yapay, gerçek olmayan hayatları boş verin izlemeyi. Kendi hayatınıza bakın.

0: şimdi şöyle derin bir nefes alın. Sonra nefes egzersizleri yapmanızı tavsiye edeceğim size. Çünkü gerçekten nefes egzersizlerinin çok fazla faydası var. Hem ruhsal anlamda hem de fiziksel anlamda iyi geliyor. Bir kere nefes egzersizleri solunum kaslarını güçlendiriyor. Özel hazırlanmış o nefes egzersizleri, size uygun nefes egzersizlerinin günlük egzersiz kadar faydalı olduğunu söylüyorlar. Hatta nefes egzersizlerinin ilaç almayı engellediğini, günlük egzersizlere katkı sağladığını söylüyorlar. Sadece 5 dakikanızı ayırarak yaptığınız o nefes egzersizleriyle kan basıncını düşürüp daha sağlıklı olabilirsiniz. Tabii sizin hayat tarzınıza, sizin nefesinize, başlangıcınıza uygun, hastalıklarınıza uygun nefes egzersizlerini araştırmakta fayda var. Tansiyonu düşüren, kardiyovasküler hastalıklara iyi gelen, ruh sağlığını iyileştiren nefes egzersizleri ve çok daha fazlası için küçük bir araştırma yapın derim ben. Ama önce şöyle bir derin nefes alın, pencereyi açın ve bu güzel günün tadını çıkartın.
1: Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340-61-62 340-22-72.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Güne nasıl başladınız? Sabah uyanabildiniz mi? Muhtemelen uykunuzu aldınız. Havalar daha çok sıcak değil. Gece rahat uyuyabiliyoruz. Dolayısıyla sabah da rahat uyanabiliyoruz. Eğer geceleri iyi bir uyku uyumak istiyorsanız sadece havanın sıcaklığı değil, odanın ortamı da çok önemli. Tabii ki odanın havası da çok önemli. Daha iyi bir uyku için yatak odanızda bulundurmanız gereken bitkiler de var hanımlar, beyler. Hem uykunuzu daha hızlı getiriyorlar hem de ortamın havasını temizliyorlar. Yaseminin, areka permiyesinin, aloe vera'nın yatak odasında bulundurulması gereken bitkilerin başında olduğunu hatırlatayım. Lavantanın zaten biliyoruz kaygıyı ve stresi yok ettiğini, uykuyu da getirdiğini. Yelken çiçeğinin, kurdele çiçeğinin, Benjamin'in de havayı temizlediğini hatırlatmak istiyorum. Hatta Benjamin çiçeği bir numaralı havayı temizleyen bitkiymiş. Havadaki benzen, amonyak, toluen ve diğer zararlı yabancı maddelerin %70'inden fazlasını ortadan kaldırıyormuş Benjamin bitkisi. Paşa kılıcı da iyi geliyor, aşk merdiveni de gardenyada. Odanın havasını temizliyor. Yattığınız odada, bulunduğunuz odada bu bitkiler mutlaka bulunsun ki sabah güne daha zinde ve daha sağlıklı uyanın. Radyo Ses. Radyo.

sabah güne başlarken detoks sularıyla başlayıp gecenin bir yarısı pizza dilimleriyle bitirenlerden değilsinizdir umarım. Detoks suyuyla başladıysanız devam ettirin, zira ihtiyacımız var onlara. Fakat işte o detoks suları sadece yeterli olmuyor. Ödem attırıcı, zayıflatıcı detoks sularının gerçekten işe yarayıp yaramadığını araştırmışlar. Aslında uzun yıllardır işe yaradığını söylüyorlar. Hatta tecrübeyle sabit, ben de uzun zaman kullandım. Özellikle tarçınlı limonlu suyun, özellikle limonun gerçekten kilo verdirdiğini, tok tuttuğunu, daha ziyade fazla yemeği önlediğini, kan şekerini düzenlediğini biliyoruz. Bu yüzden çoğunlukla pek çoğumuz zayıflattığını düşünüyoruz. Aslında dolaylı yoldan iştahımızı kapatıyor. Dolaylı yoldan fazla yememizi engelliyor. Dolaylı yoldan kan şekerini düzenliyor ki vücuda iyi geliyor. Bu yüzden detoks sularının evet faydası var. Ama fazlası da zarar. Unutmayın, her şeyde olduğu gibi. Vücudun zaten kendi detoksunu yaptığını hatırlatmış olalım. Bazı şeylerde çok fazla abartmamakta fayda var diyelim. Gününüz sağlıkla devam etsin. Detoks suları kadar etkili şarkılar da var tabii ki yanı başınızda.

0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota ProAce ailesi bambaşka
1: yere taşır. Toyota. Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller,
4: tüllerinize en uygun fon perdeler,
3: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Güzel bir salı günü çoktan başladı bugünün devamında. Eğer detoks sularından bahsettik, eğer sağlıklı beslenmeyi düşünüyorsanız, sağlıklı beslenmeye başladıysanız muhtemelen şekerden uzaklaştınız. 21 gün kuralı var biliyorsunuz. 21 gün tüketmediğinizde alışkanlık yapıyor. İlk 9 günde bile vücudun olumlu tepki verdiğini söylüyorlar. İlk bir hafta içinde şeker tüketmediğiniz bir hafta içerisinde karaciğerin iyileşmeye başladığını söylüyorlar. Yani hani diyor ya uzmanlar en tatlı zehir diye, şekerin ne kadar zararlı olduğunu buradan yapılan araştırmalardan anlıyoruz. Gününüzü tatlandıralım biz en sevdiğiniz şarkılarla. Siz yeter ki şekerden uzak sağlıklı bir hayata devam edin.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Salının tadını, salının ritmini birlikte yakaladık. Hayatın ritmini bugün de yine birlikte yakalamış olduk. Günün iki saati boyunca yanı başınızdaki radyoda günün güzel haberleriyle paylaştık bugünün iki saatini. Hafta içi her gün hayatın ritminde buluşuyoruz. Radyonuz, müziğiniz hep açık kalsın. Yarın yine aynı saatlerde görüşmek üzere. Bugünlük hoşça kalın.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Park Matmazel Abiye Mağazası.
7: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
6: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
3: Baba büyüksün!
2: Diyerek babasına sarılıyor.
4: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
5: Yakışanı yapar.
6: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
7: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
8: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
9: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir.

0: 176 84 66.
1: İşte çetmen, işte hayat.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımı

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 04 44.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Evinize en uygun tüller.
3: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
2: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

24 saat sadece hit müzik. Radyo Ses. Eskişehir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir Merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınızda, malınızda Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Park Mademoisel Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoisel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoisel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
3: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Quessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Quessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Quessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
5: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmete sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
6: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.
7: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
8: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
9: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Nisan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tarzı.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Cuesta Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Pro S ailesi bambaşka yere
1: taşır. Toyota. Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

yıkamada önder. Sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: teknikoto.com.tr'de. Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
5: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
6: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Questa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Questa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon: 0222 211 0444. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: sabahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Cuesta Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon: 0222 211 04 44. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Proace ailesi bambaşka yere
1: taşır. Toyota. Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası.
3: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel, göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 04 44. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222 227 55 55. Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır.
1: Toyota. Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 626.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35, telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiri pası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127, telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Işığı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nisan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tarzı.

0: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Işığı.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay

0: teknikoto.com.tr'de. Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz.